gülü çiçeği. Boyunu bağda gülü bayramın ay bezenin. Yüzünü seni tolgan aylay geçeği. Boyunu bağda gülü bayramın ay bezenin. Yüzünü seni tolgan ay